Doctor Kimmy Mix. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in Mets. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Joal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Metzli. Nehuan. Joal Nepantli.

Doctor killing mess. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in mess. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Joal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Joal Nepantli.

Don't touch me, miss. In your white infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In timis. Aso itlaya. Touch me, miss. In chok. Ni nok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacocoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuat tosh. Nehuat metzli. Nehuat yowal nepantli.